0: Hallo Azad. Ich hätte was für dich. Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Happy Birthday, lieber Azad.
1: Happy Birthday to you. Geldi yıkıl var.
2: There is cool, ma'am.
1: Yeni stol şuraya geyil ha.
2: There is cool.
1: Arş tuğ.
2: Happy Birthday, Azad. Ich wünsche dir alles Gute zum Geburtstag. Ich hab dich lieb. Deine Sumaya. So, ayo da. Das ist die Ache, man muss sie. Bei Kirchchochlehrte, die Zahn. Sag Kirchchochlehrte, die Zahn. السلام عليكم.
1: تزعوين دوم دل قاري خس خير در.
2: خوز عي.
1: ما هو بشي خوزة.
2: وي خودا خوزتو. وي خودا خوزتو تزعوين.
1: دل حاري. خير در. خير در سر خايم يا حق دوتش ديك.
2: İza mı? Oje vajtak mı karışam? O kırdar. O sabar da diyez. Smotrim, smotrim.
1: Jim ol çıkayım o oğlu arkamı hay ikaya çitler doğa.
2: İnsan tala aslında ikaya
1: Sabar diye. Hayd vahs piyat, riks piyat o çıkayım o bir şey o kırdar. Maqan velası. Yalgı yeter doğa.
2: Daya Allah diye öldü aslında takma da et var.
1: Vay son adiyalı çı da kaldı işte hay kukan.
2: İşte ya hay kukan oje ise kök muh dila diye sığa.
1: Yo.
2: Değil de, çok kaca.
1: İşte kalma, yezi.
2: Sen yez. İşte Tuha. Hallo. İş tunş ya sen. Lat buhar hali ol elden sahiye son.
1: Lat buhar matsa yol.
2: Yol der.
1: Nay.
2: Miç diğer yol şeyi. Dik diye hali ol şeyi.
1: Niye tens? İş buhtsan hala yoli. Yoksa tiyaziyiz gadoli. Tiyaziyiz gadoli. Yol şeyi. Tad lat buhar kartuş kısa hali akşamaya tiy.
2: No lat buhar hali ol şeyi. Tiz ahka.
1: Tano.
2: İbahkas. Dicht ya harar lacht nur mein Herz und dicht. Ja,
1: jetzt. Pa pa pa pa.